0: So till my time's up, bring me back to life.
1: Siz Energy Flow'da tında botırsız. Energy Flow'da tında botırsız.